0: Tabii ki götürsün.
1: Bekleriz hemen.
0: Yine tekrar konuşalım.
1: Tabii.